Samsun doje rakay yeke don gömer pasam bongi Pübayi dame çabe yanye nave gelişibe bemo Zungörce mame çenge basam düzince Çeme yondü sonşe

Sanam diye tamce sevani donne nebe canam tamce gevana çi balap çubayı seben sole.

Sanam diye tamce sevanye donne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole